0: Seni her şey gece.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum.

0: Sinerji Gece.
1: Yalanlarında kayboldum. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sahi.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

bırakmıştın arkanda her şeyi. Sen de kaldın arkada. Unuttun insanların yüzünü. Yüzün kaldı.

söylerdik belki doğum sancısının ne kadar şiirsel olduğunu. Korkmasaydık kadınların, kadınların gazabından. Haber salın sözün ordularına. Kaç satırlık canı kaldı hepinizin. Ya korkular alır beni, ya ben korkuları. Doğrudur ayaklarımızın her mevsim üşümesi. Geçmez diyorlar insanın ilk ürpermesi. Tohum eken gölgesinde bekleyen elinden gelen sen. Yine ikimiz mi kaldık? Sarhoş hüzünlerden şarap olamadık. Harap olduk mayhoş hüzünlerden. Gönlümüz yıkılırken seven sevdiren bir devrin.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam. Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 7.
2: Günaydın. Birinci sayfa programına hoş geldiniz. 10 Haziran 2026 Çarşamba sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Elbette ki sıcak gelişmeler var. Bu sıcak gelişmelere hemen göz atacağız. Dün gergin anlar yaşandı. İç siyasette gerginlik sürüyor. Ana muhalefet partisinde, CHP'de hepsini aktaracağız. Fakat gözlerden kaçmaması gereken çok önemli bir konu var ki Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlarla ilgili iki tarafa da eleştiri ve tavsiyeleri sürüyor. Grup toplantısında Özgür Özel'e uyarıda bulunduğu, Devlet Bahçeli ateşe körükle gitme çağrısında bulunduğu Cumhur Ortağı AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya direkt mesafe koymuştu. Toplumsal huzurun bozulmaması noktasında genel bir değerlendirme yapmıştı. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel'i destekleyen kitle dün Türkiye Büyük Millet Meclisi önüne gelmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı da meclise ziyaretçi yasağı getirmişti. Kemal Kılıçdaroğlu meclise gitmedi, doğrudan parti genel merkezine gitti. Orada bir konuşma gerçekleştirdi, o konuşmayı aktaracağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezine gitmesi de az da olsa tansiyonun düşmesini sağladı. Nitekim güvenlik konusunda da Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin kaygıları son derece yerindeydi. Çünkü dün gerçekten son derece öfkeli bir kalabalığın meclis önündeki sloganları ve davranışları Kılıçdaroğlu'nun meclise gelmemesindeki en büyük etken olarak öne çıkıyor. Seversiniz, sevmezsiniz, desteklersiniz, desteklemezsiniz, neticede yargı bir karar vermiş ve genel başkan olarak geriye dönen bir Kemal Kılıçdaroğlu gerçeği var. Ve Özgür Özel cephesi zaten konuyu Yargıtay'a taşımış durumda. Özgür Özel cephesi haklıyım diyor, halkı meydanlara çağırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sokakların hareketlenmesine müsaade edemeyiz ifadelerini kullanmıştı. Yine Özgür Özel dün Manisa'ya gitti. Manisa'ya gitmeden önce grup toplantısında kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Bu konuşmasını da sizlere aktaracağız Özgür Özel cephesinin. Daha sonra Manisa'da da bir konuşma gerçekleştirdi. Herkes konusunda haklı gibi gözükse de bu bir siyasi süreç, bir o kadar da hukuki bir süreç. Detayları ve daha fazlasını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Birinci sayfa programımıza hoş geldiniz.

Dün Amerika ile İran karşı karşıya geldi. İran'ın saldırıları sonrası Amerika da İran'a saldırdı. Söz konusu açıklamalar, ardı ardına peş peşe sıcak gelişmeler, Erbil'deki patlamalar ve detaylarını yine programımız esnasında sizlere aktaracağız. Fenerbahçe cephesine bakacağız. Yeni başkan Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman dedi yeniden. Hafta sonuna kadar resmen açıklanması bekleniyor. Aykut Kocaman'ın yeniden Fenerbahçe teknik direktörü olma olasılığının çok yüksek olduğu gözüküyor. Yine Real Madrid'de de Jose Mourinho dönemi resmen başlıyor. Jose Mourinho'nun imza atması bekleniyor. Real Madrid başkanının tekrar Perez seçilmesinden sonra Mourinho'nun da teknik direktör olarak gelmesi kesinleşmiş gibi gözüküyor. Detayları ve daha fazlasını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısı için Kılıçdaroğlu ve Özel cephesinden yapılan "ben konuşacağım" açıklamaları konuyu krize dönüştürmüştü dün. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı genel merkez binasında gerçekleştirme kararı aldı. Konutundan ayrıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmedi, doğrudan genel merkez binasına gitti. Grup toplantısında çok sert çıkış yaptı Kılıçdaroğlu. "Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. İradesini parayla alıp satanlardan bu partiyi kurtarmazsam namerdim. Kim bu işe bulaştıysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz" ifadelerini kullandı. İhraç sinyalini de vermiş oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihraç mesajı, "kirli olanların işine son vereceğiz" haber başlığı var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından bölümleri biraz sonra sizlere aktaracağız. Kendi sesinden değerli dinleyenler.

kürsü geriliminde partiye yakışmayan tavırlar denilmiş. Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler deniliyor. Dün Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı olarak toplantısını gerçekleştirdi. Özgür Özel mecliste grup toplantısında yaptığı konuşmada bugün bizim olmamamız burada grup toplantısı yapmak için bir fırsat olarak görüldü. Günlerce düşündüm, ben bugün burada lazımdım. Bir inatlaşmanın değil de bir vazifeyi üstlenmenin gereği de budur ifadelerini kullandı. Toplantı öncesi partililere yaptığı kısa açıklamada ise Kılıçdaroğlu'na sert çıktı ve partiye yakışmıyor ifadelerini kullandı. Yine Özgür Özel'in açıklamalarını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Birinci sayfa programında değerli dinleyenler. Amerika İran'ı vurdu. Amerika Başkanı Donald Trump yeni açıklamasında İran'ın bir Amerikan helikopterini düşürdüğünü duyurmuştu. Trump'ın Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezerken bir Apache helikopterinin düşürülmesi sonrası bu saldırıya karşılık vereceklerini açıklamasının ardından Amerikan ordusuna ait yakıt ikmal uçaklarının Basra Körfezi'nde uçuş yaptığı bildirildi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısının Apache helikopterinin İran tarafından kasten hedef alınmadığını söylemesi üzerine Amerikan ordusu İran'a karşı saldırı başlattığını duyurdu. İran'ın Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğu kaydedildi. Ayrıca Irak'ın Erbil şehrinde de patlama seslerinin duyulduğu belirtiliyor. İran, Amerika'ya ait insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. İran ayrıca Bahreyn'deki Amerikan 5. filosuna saldırı altına aldığını belirtmiş değerli dinleyenler. Ayrıca İran, Amerikan su depolarını vurduğunu da belirtmiş. Trump, bir helikopterimizi düşürdüler, buna karşılık veriyoruz açıklamasında bulunmuş. Yine detayları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Reklam.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.

0: Efendim programımıza başladık. Sıcak gelişmeleri, detay haberleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Dün Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özgür Özel'in açıklamalarını dinleyelim. Sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmedi. Yaşanan gerginlik sonrası doğrudan parti genel merkezine gitti. Burada bir konuşma gerçekleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından da kısa bir bölüm yayınlayacağız ama az sonra öncesinde Özgür Özel'in konuşmasını aktaralım, sonrasında devam edeceğiz.
1: Bir acayip sistemin içine düşürdüler Türkiye'yi. Ondan kurtulmaya çalışıyoruz. Dünya siyaset tarihinde görülmemiş bir şekilde bir çelme, bir kumpas, bir yolundan çevirme operasyonudur. Bu yüzden bizim bugün buradaki geçirdiğimiz her gün sıkı sıkı sahip çıktığımız zincirin her bir halkası, o kopmadığımız her an memleketi Cumhuriyet'in kurucu değerlerinden koparacak, Trump istiyor diye, onun Ankara'daki temsilcisi öyle tarifliyor diye, buralarda demokrasiye gerek yok, merhametli monarşiler, güçlü tek adamlar lazım, eskisi gibi Osmanlı'nın son dönem sistemi gibi sistem lazım, öbür taraftan devletin başına bir Türk, bir Kürt, bir Alevi lazım. İttihat ve Terakki gibi batıcılar, muhafazakarlar, milliyetçilerin ittifakını derin devlet kuruyor, biz de ona uyuyoruz deyip bu rezalete, bu yıkıcı rezalete, bu rejime kasteden niyetlere karşı o zincirleri tutuyoruz. Bugün kopmayan halka bu halkadır. O yüzden Dikmen kapının önündeki binlere seslenirken de söyledim, teşekkür ederken de söyledim. Size de söylüyorum. Siz bugün Türkiye'yi kuruluş ayarlarına Gazi Mustafa Kemal'in emanetinden koparmaya çalışanlara karşı o kopmayan halkasınız, kopmayan halkasınız. Önüne geleni FETÖ'cü ilan eden dille, önüne geleni hain ilan eden dille, demokrasiyi tehdit gördükleri için demokrasinin tepki ve protesto rejimi olduğunu kabul etmeyenlerin her direnişe ayaklanma, her meydana sokak çağrısı, her mitinge sokakları karıştırmak, Türkiye'yi karıştırmak diye bakan sığ anlayışın o terminolojisini bu Cumhuriyet Partisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapmış kimseye yakıştırmam. Burada yapılacak iş, daha önce milletvekillerimizin 111 milletvekilinin imzayla çağrıda bulunduğu 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır. Aksi takdirde parti 6 yıldır kurultay yapmamış pozisyonda kalmaktadır. Seçime girmesi tehlikeye girmektedir. Kurultay yapabileceğinizi gördünüz. Şimdi takvim başlatacağım. 1 yıla, 1,5 yıla yayacağım. Seçimlere 1 yıl kalanazsa ertelenecek. Ben bu partinin başında seçime gideceğim derseniz bu memlekette tek umudu Cumhuriyet Halk Partisi, tek umudu önümüzdeki seçim olan 10 milyonlarca kişinin, herkesin hayallerini yerle bir etmekle kalmaz. Onlara bir kabusu yaşatır ve onları ebediyen sandıktan koparır.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla,
1: yakışır bana Bellona. Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
3: Reklam. Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Evet, Özgür Özel grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Dün grup toplantısına katılacağını söylemesi üzerine yaşanan gerginlik sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmedi. Konusundan ayrıldı, doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gitti. Burada bir konuşma gerçekleştirdi, ihraç mesajı verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başlarını sizlere aktaralım, sonrasında devam edeceğiz.
5: Osmanlı'nın topraklarına bakın, o coğrafyada yaşayan insanlara bakın. Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada yeniden ama yeniden kendi kişiliğini korumak ve geliştirmek zorundadır. Dünyanın önemli sayılı ülkelerinden birisi olmak zorundayız. Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundayız. Türk Cumhuriyetlerinde de Türkiye olmalı. Osmanlı coğrafyasında da Türkiye olmalı.
6: Kılıçdaroğlu sarayın adamı. Öyle diyorlar. Kılıçdaroğlu sarayın adamı. Ya arkadaş, Erdoğan meclise geldiğinde Kılıçdaroğlu mu kalktı? Hizalandı. Efendim biz müzakere ediyoruz diyorlardı. Kılıçdaroğlu dedi ki sarayla müzakere edilmez. Mücadele edilir, mücadele. Dolayısıyla hiç endişe etmeyin. Beraber güzel şeyler yapacağız. Birlikte yapacağız. Sizin iradenizle yapacağız. Siz mücadele ettiğinizde unutmayın. Ankara'da bir Kemal abiniz var. Ahlaki üstünlüğümüzü koruyacağız. Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız. Ahlaklı siyaseti, erdemli siyaseti yeniden getireceğiz. Yeniden getireceğiz. Benim koltuk derdim yok. Ben bir köşeye çekilip huzur içinde de yaşayabilirim. Ama tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Elbette yapacağız. Elbette genel başkanımızı erdemli bilgi oylarınızla seçeceksiniz. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak. Bunların tamamını yapacağım. Endişe etmeyin.

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: İç siyasette gerginlik yaşanıyor. Bir taraftan da bu gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Güvenlik Konferansları açılış törenindeki açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı

başına geçeceğini duyurdu. Portekiz ekibinden yapılan açıklamada detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler. Güney Kıbrıs Rum yönetimi uluslararası anlaşmaları içe sayarak Fransa ordusunun adaya daimi olarak yerleşmesine izin veren imzayı attı. Anlaşma Fransa'nın Orta Doğu'ya konuşlanma, Rum yönetiminin ise Türkiye'ye karşı ittifak arayışının yeni bir parçası olarak değerlendiriliyor. Sofa anlaşması yani kuvvetler statüsü sözleşmesinin imzalandığını belirtelim. Bu konudan hem Türkiye'nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin rahatsız olduğunu da dile getirelim. Bu rahatsızlığı da tabii ki özellikle diplomasi noktasında, dış politika noktasında dile getirecektir Türkiye Cumhuriyeti Devleti değerli dinleyenler. John Duran'dan Galatasaray'a yeşil ışık, transferde Mario Icardi detayı deniliyor. Yeni bir döneme geçmesini hedefliyoruz. Bakan Bayraktar Türkiye'nin nükleer enerjide haber başlığı var değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerimizi sizlere aktarmaya, haber başlıklarımıza göz atacağız. Detayları sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. İstanbul'da zincirleme kaza deniliyor. Batman'da at çiftliğinde yangın, 3 at öldü denilmiş. Akom'dan İstanbul'a çifte uyarı deniliyor. Jose Mourinho Real Madrid'e transfer oldu denilmiş. Hürmüz'de savaş yeniden patladı. Amerika İran'ın liman kentlerini vurmaya başladı denilmiş. İtalyan gazeteci Aziz Yıldırım'ın ilk transferini duyurdu denilmiş. Malatya'da aydınlatma direğine çarpan 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Amilli takım Malta'yı 3 golle yendi. Amilli kadın futbol takımı 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri B Ligi 2. grubundaki 6. ve son maçında konuk olduğu Malta'yı 3-0 mağlup etti denilmiş değerli dinleyenler. Tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ve teklifin 10 maddesinin daha kabul edildiği belirtilmiş haberin içeriğinde. Ağrı Valiliği'nden hayatını kaybeden öğretmenle ilgili açıklama var. Ağrı Valiliği öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldığını duyurmuş. Irmak Ayşe Kopara'ndan 7 Haziran Pazar günü haber alınamadığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine ilgili ekiplerce gerekli inceleme ve araştırmaların yapıldığı çalışmalar sonucunda Kopara'nın hayatını kaybettiğinin tespit edildiği bildirilen açıklamada detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler.

0: Reklam. Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı. Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
2: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212-56-56 0543-746-3754.

Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Gazetelerimize göz atacağız. Gazetelerimizdeki birinci sayfa haberlerini, manşet haberlerini sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinin hemen manşetine baktığımızda kupa böyle zulüm görmedi denilmiş. Dünya Kupası heyecanı dört bir yanı sardı. Ancak daha turnuva başlamadan ev sahibi Amerika'nın takımlara yaptığı uygulamalar büyük tepkiye neden oldu. Sadece maç için vize deniliyor. Futbol bayramı başlıyor denilmiş. Yarın başlıyor denilmiş. Sadece maç için vize deniliyor. Amerika İran'a tam bir vize zulmü yaptı. Başvuruyu uzun süre yanıtlamadı. Ardından idari ve teknik kadrodaki 13 kişiye vize vermedi. Futbolcu Ayman Husin'in tam 7 saat sorgusu var. Sonuç olarak da İran'a sadece maç günleri için vize verildi. Meksika'da kamp yapan İran maç günleri Amerika'ya gidip karşılaşmanın hemen ardından da ülkeden ayrılmak zorunda denilmiş. Somalili hakemi ülkeye almadılar deniliyor. Yıldızlar bezdirdi. Özbekistan milli takımı stat girişinde tek tek X-ray cihazından geçirildi. Çantaları ortada toplanıp polis köpekleri tarafından kontrol ettirildi. Belçika milli takımının yıldızı Kevin De Bruyne de detaylı arandı. İsviçre milli takım futbolcusu Embola'ya önce vize verilmedi. Son anda Amerika'ya gidebildi. İskoç taraftarlarının da vizeleri iptal edildi denilmiş. 13.30 krizi böyle bitti. Kılıçdaroğlu'yla özel meclis grubu için 13.30'u işaret etmişti. Meclis kapısına yığılan iki tarafın destekçileri arasında gerilim yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun son dakika yer değişikliğiyle gerilim aşıldı denilmiş. Kaynayan kazanı kapakla bastırma Özgür Özel'e seslendi. MHP lideri Devlet Bahçeli deniliyor. Cinayet 10 yıl sonra çözüldü. İstanbul Şişli'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Mezdeke Dans Grubu'nun üyesi Aynur Kambur, cinayeti 10 yıl sonra çözüldü. Polis 150 kişinin ifadesine başvurdu. 300 saatlik kamera görüntüleri incelendi. İnceleme sonucunda cinayeti sülalemizden dansöz çıkmaz diyerek Kambur'u tehdit eden akrabaları Fazlı ve Serdar Kara'nın azmettirdikleri belirlendi denilmiş.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Reklam.
4: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
1: Bir diğer gazetemize göz atalım ve gazete turumuzda noktalayalım değerli dinleyenler. Sözcü gazetesine bakalım. Sözcü gazetesinin manşetine baktığımızda binler kayyuma kapıyı kapattı, CHP grubu mecliste toplandı, tarihi eşikteyiz, kürsüye atanmış değil seçilmiş lider Özgür Özel çıktı deniliyor. Butlan sürecini böyle tanımladı, derhal kurultay talebini tekrarladı. Oyalamaya karşı bu resti çekti, arkamıza bakmadan yürüyeceğiz ifadelerini kullandı. Butlancılar meclisin önünde kurulan demokrasi duvarını aşamadı denilmiş. CHP'de günlerdir süren tartışmaların ardından Özgür Özel dün meclis grubunda konuştu. İlk mesajı burası seçilmişlerin yeridir oldu. Atanmış yönetime 26 Temmuz'u geçirmeden o kurultayı hemen toplayın, milyonların sandığa olan umudunu kırmayın diye seslendi. Bu yürüyüşü kimse durduramaz ifadelerini kullandı. Mecliste dünkü yaşananlarla ilgili notlar paylaşılmış. Sözcü gazetesinin birinci sayfasında Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde konuştu deniliyor. Butlan davasını bu partinin başına bela eden hesap verecek ifadelerini kullanmış. Kurultayı toplayacağım dedi, tarih vermedi ifadelerini kullanmış Kemal Kılıçdaroğlu. Arabulucu Gürsel Erol Sözcü TV'de açıklamalarda bulundu. Kemal Bey'i yanındakiler yanlış yönlendiriyor ifadelerini kullanmış. Ferdi Başkan unutulmadı, bir yıldır dinmeyen acı. Özgür Özel ve Mansur Yavaş Manisa'daki anmaya katıldı. Eşi Nurcan Zeyrek kurulan vakfa destek istedi deniliyor. Manisa Belediyesi eski başkanı Ferdi Zeyrek ölümünün birinci yılında dualarla anıldı denilmiş. Jandarma İmamoğlu'nu merdivenden itti. Savcı bu kafayla çocukların asla göremezsiniz dedi. Haber başlıklarıydı Sözcü gazetesinin birinci sayfasında. Yine Sözcü gazetesinin logosunun yanında Özdağ olanların adını koydu. Bu bir saray senaryosu deniliyor. Yine detaylara yer verilmiş Sözcü gazetesinin birinci sayfasında değerli dinleyenler.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri Sivas ve Yozgat hariç İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri Giresun hariç Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Afyon, Karahisar, Uşak, Hakkari çevreleri, Denizli'nin doğusu ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş değerli dinleyenler. 10 Haziran 2026 Çarşamba sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 11 Haziran Perşembe sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzde olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün parçalı bulutlu hava hakim olurken hafif yağmur etkili olacak ve en yüksek sıcaklık 23 dereceye ulaşacak. Sivas'ta bugün parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. En yüksek sıcaklık 23 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve az bulutlu hava etkili olurken yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar hafif şiddette olacak. En yüksek sıcaklık 20 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. İYİ Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Arif Er, belediyedeki işten çıkarmaları eleştirerek sosyal belediyecilik sözleriyle uygulamalar arasındaki çelişkiyi vurguladı. Tokat Pazar ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Mehmet Ç. tabancayla vurularak öldü. L, Ç, M, A, Ş ve Y, Ç bıçakla yaralandı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan bıçaklanarak öldürüldü. 14 yaşındaki sanık E.Ç. hakkında 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi. Duruşmada aile ve tanıklar yer aldı. TOG, Haziran ayı boyunca TONF ve TONX modellerinde faizsiz kredi kampanyası başlattı. Kurumsal filo alımlarında 671 bin TL peşinatla tam kredi imkanı sunuyor. Elektrikli otomobil satışları %11 arttı. Ankara'da polis ekipleri kumar oynatılan 4 iş yerine çilingir yardımıyla girerek 11 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, altın, para ve çok sayıda oyun malzemesi ele geçirildi. Meclisteki CHP grup toplantısında gerilim yaşanırken Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle telefon görüşmeleri yaptı. Kılıçdaroğlu genel merkeze geçip konuştu, Özgür Özel programını iptal etti ve gerilim devam etti. Çinli otomobil üreticisi BYD, Türkiye'deki fabrika kurma planlarını askıya aldı. Şirket önceliğini Avrupa'ya vererek Macaristan'daki fabrikada üretime başlayacak. Türkiye'de imalat için henüz takvim bulunmuyor. Spor. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. grup son maçında Malta'yı 3-0 yenerek playoff hakkını kazandı. Galatasaray Fenerbahçe'den kiralık Johan Duran için Al Nassr ile anlaşma sağladı. Yönetim resmi imzayı daha iyi oyuncu arayışında erteledi. Duran Zenit'te 2 gol attı. Real Madrid teknik direktör Alvaro Arbeloa ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp Arbeloa'nın sadakat ve profesyonelliğine teşekkür ederek başarılar diledi.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 14 kuruştan, gram altınsa 6374 lira 47 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, bugün de yeni Ahmet'in Ay Muhabbet'teki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı 90'larla yaptı bugün. Serdar Ortaç radyonuzdaydı. Nar çiçeğim vatana, millete, dişten tülcülüklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Her ayla devam ediyoruz. Voley, hoş geldiniz.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay, bayan, çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: 98.9 FM. Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

Mabel Matiz, dağılıyorum olaysız radyonuzdaydı. Efendim, namütenahi muhabbet devam ediyor bakınız. Deliler gibi alışveriş yapıp hiç para ödememek ister misiniz? Teknolojisi de bu imkanı sunuyor. Önce şifreyi patlatıyoruz, yok. Düşünün, bir sürü alışveriş yapıyorsunuz, böyle acayip acayip pahalı şeyler alıyorsunuz. Cep telefonundan tut, ne bileyim işte bilgisayardır, ev aletidir falan filan. Acayip pahalı ama yani şey, paranız var ya. Ya varmış gibi düşünün. Bunları sepete atıyorsunuz, alışveriş sitesinden sonra sepete atıyorsunuz ve siparişi onaylıyorsunuz. Sipariş yola çıkıyor. Peki nasıl oluyor? Ya

Alışverişe çıkma falan denir. Neden? Çünkü daha çok alışveriş yaparsın. Neden? Dopamin. Moralin bozuk, çökmüşsün. Dopamin iyi geliyor. Sonra bir daha bünye dopamini salgılayınca bir kendine geliyorsun. Şöyle oh be diyorsun falan filan. Sonra ay sonu kredi kartı ekstresi geliyor. Haber Güney Kore haberi ama gerçek alışverişten sonra da ne oluyor? Bir ünlü Alman atasözü devreye giriyor. Morten Gelschitrause. Efendim işte Güney Kore'de gençler arasında hiçbir ücret ödemeden sahte alışveriş deneyimi sunan dopamin siteleri adlı yeni bir dijital trend hızla yayılıyor. Bu platformlar gerçek dünyadaki tüketim ve harcama alışkanlıklarını tamamen yapay bir simülasyon üzerinden takip ediyor. Mantıklı olur çünkü baya baya da hizmet veriyor adamlar. Bak kullanıcılar platformlara giriş yaparak pahalı kıyafetler, teknolojik aletler veya gıda ürünleriyle dolu hayali alışveriş sepeti oluşturuyor. Hani sepete ekle ekliyorsun. Sepet onaylandığında kullanıcının gerçek cüzdanından veya banka hesabından herhangi bir maddi eksilme yaşanmıyor. Hani alışveriş yapıyorsun oraya, herhalde kredi kartı için de fake numaralar giriyorsundur. Sonra onay geliyor. Ürünleriniz hazırlanıyor. Siparişin onaylanmasının ardından sistem harita üzerinde gerçekte var olmayan sahte bir kuryenin ilerleyişini canlı olarak kullanıcıya iletiyor. Dünyanın en güzel aktivitelerinden biridir sipariş verdikten sonra kuryeyi takip etmek. Ama bizdekilerde bak hepsinde var bütün böyle hani belli başlı yani büyük alışveriş sitesi diyeyim. Var onlarda bu özellik ama çalışmıyor. Hani mesela kargonuz dağıtıma çıkmıştır deniyor. Mesaj geliyor. Oradan tıklıyorsun işte adresindeyim falan diye böyle teyit yapıyorsun. Sonra ne oluyor? Oradan mesela işte canlı kargo takip bir şey var. Bir link var mesela. Ona tıklıyorsun. Kargo hep aynı yerde. Bir ara böyle bir çalıştı onlar. Güzeldi. Bakıyorsun yani kargo yan binaya kadar gelmiş. Bir de şöyle bir şey var benim anlamadığım. Hep bunu sormak istiyorum. Aranızda varsa eğer kuryelik yapan, kargo kuryeliği yapan veya kargo firmasında çalışan, öyle söyleyeyim sadece kurye değil firmada çalışan da olur. Bunu çok samimi soruyorum. Lütfen aranızda varsa dinleyen bana söyleyin. Efendim sabah bu kargoyu ilk kime veriyorsunuz siz? İlk şanslı ev veya dükkan kim oluyor? Arkadaş ben hiç o şanslı insan olmadım ya. Hep içimde böyle bir ukdedir o. Sabah bu kargo ilk kime gidiyor arkadaş? Sabah sabah bana bugün gelecek bir kargo var. Kaçta gelmiş mesaj? Dur bakayım hemen mesaja. Nerede? Tamam burada. Mesajı 9.39'da göndermişler. 9.39'da. Mesela herkese muhtemelen aynı zamanda gidiyordur bu mesajlar. İşte kargonuz teslimata çıkıyordur falan. Mesela 10'da ilk kime gidiyor bu kargo? Deli gibi merak ediyorum bunu. Ben hiçbir zaman o şanslı olamadım. Neyse. Siparişin onaylanmasının ardından sistem harita üzerinde gerçekte var olmayan sahte bir kuryenin ilerleyişini canlı olarak izletiyor. Bak kurye geliyor. Beyin para harcamadan sadece satın alma ve bekleme sürecinin getirdiği heyecanla anlık dopamin salgılıyor. Lan beynimizi de kandırıyoruz ya. Abi bak kurye emin miyiz? Kurye abi kurye bak yaptık alışverişi gördün işte sen de yani. Salıyorum dopamini. Gönder abi gönder. Bünyenin ihtiyacı var gönder. Platformların popülerleşmesi, yüksek enflasyon ve geçim sıkıntısı gibi mülki ekonomik baskılara dayanıyor. Hiç yabancı gelmiyor. Gençler gerçek hayatta maddi yetersizlikten dolayı yapamadıkları harcamaları bu simülasyonlar üzerinden canlandırıyor. Ayrıca ülkedeki yoğun iş stresi, rekabetçi eğitim sistemi ve sosyal izolasyon duygusu da gençleri bu platformlara yöneltiyor. Dijitalleşme ile birlikte sadece bir şeyi elde etme beklentisi beynin ödül mekanizmasını tetikleyerek geçici bir kaçış mekanizması sağlıyor demiş. Mutluluk hormonu falan salgılıyor işte beyni. O alışveriş yaptık hadi bakalım sal dopamini deyip en azından bir süre kendini iyi hissediyorsun. Hani o kargo bekleme falan filan artık tabii beyin de bu acı gerçekle yüzleşiyor. Ne zaman yüzleşiyor? Kargo mesela senin kapında gibi görüyorsun. Ama gerçekte öyle bir şey olmadığını anlayınca. Ondan sonra o dopamin yerini tabii ki bir yıkıma da bırakmıyor değil yani.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçede balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
8: Mahmut Uçakcan.

0: Pay zekaya sakın bunu söylemeyin demiş. Ya esasında şöyle bir şey var. Hiçbir şey söylememek gerekiyor ayrı. Neden? Çünkü raporluyor. Kullanıyor. Bu söylediğin, sorduğun her şeyi kullanıyor. Ne için kullanıyor? Seni tanımak için kullanıyor. Ha beni tanısın ne var bunda dersen. Hayır, senin alışkanlıklarını tanıyor. Bunu bir daha pazarlama aracı olarak kullanıyor. Yapay zekaya sakın bunu söylemeyin. Ne söylemeyelim efendim? Neymiş o? Yapay zekaya karşı nazik olmak dünyaya sandığımızdan çok daha fazla pahalıya patlıyor. Ha mesela bir şey istiyorsun, o yerine getiriyor, teşekkür ederim diyorsun. Ne etmeyelim, kaba mı olalım kardeşim? Kötöt mü konuşalım? ChatGPT ve benzeri botlara verdiğimiz kısa bir teşekkür komutunun harcadığı enerji yüz binlerce insanın yıllık elektrik ihtiyacına denk. Bak sadece bir teşekkür ediyorsun. Tabii şimdi bu da suyla çalışmıyor diyeceğim ama suyla çalışıyor. Yani su önemli bir unsur yapay zeka için. Şimdi nedenine bakacağız, muhtemelen yazmışlardır. Günlük hayatta bir alışkanlık olarak yapay zeka botlarına yazdığımız lütfen ve teşekkür ederim gibi basit nezaket ifadeleri sunuculara devasa bir işlem yükü yaratıyor. Birleşmiş Milletler Üniversitesi bünyesindeki Su, Çevre ve Sağlık Enstitüsü tarafından yayınlanan yeni bir rapor şok edici bir gerçeği ortaya koydu. Sadece bu gereksiz kelimelerin, bak şimdi gereksiz oldu arkadaş, normalde kullanın denir. Hani nezaket iyidir, birisiyle bir şey yaptın, ona teşekkür et. Biri sana teşekkür etti, rica et. Bunlar güzel şeylerdir ama gerçek hayatta, yapay zekayla değil. Demiştik sadece bu gereksiz kelimelerin azaltılması bile Sahra altı Afrika'da yaklaşık 760 bin kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde bir enerji tasarrufu sağlıyor. Hani teşekkür etmenin zaman, ne bileyim rica etmenin gibi bir şeyler işte yani. Yapay zekaya karşı. Abo! Yapay zeka sistemlerinin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte 2030 yılına kadar dünya genelindeki elektrik tüketiminin yaklaşık %3'ünü bu teknolojilerin oluşturabileceği öngörülüyor. Araştırmaya göre yapay zeka sistemlerini çalıştıran veri merkezleri geçen yıl yaklaşık 448 terawatt saatlik elektrik tüketti. Terawatt saati duydunuz mu hiç? Ben size bir şey söyleyeyim, ilk defa duyuyorum bunu. İlk defa duyuyorum şey olarak yani rakam anlamında. Bu devasa tüketim miktarı veri merkezlerinin tek başına bir ülke yapsaydı enerji tüketiminde dünyada 11. sıradaki Fransa ile benzer bir seviyeye konumlanacaklardı diyor. Konumlandıracaklardı yapay zekayı. Yapay zekanın çevreye olan olumsuz etkisi sadece elektrik tüketimi ve karbon salınımıyla da sınırlı kalmıyor. Rapora göre bu ölçekteki bir enerji üretimini desteklemek ve sunucuları soğutmak için geçen yıl tam 4,5 trilyon litre su kullanıldı. Bak 4,5 trilyon litre. Biz geçen sene susuzluktan kırıldık. Hani kuraklığa gidiyoruz dedik. Zaten gidiyoruz da hadi bu sene yağışlar maaşlar bu durumu biraz böyle ağırlaştırmış gibi görünüyor. Bak sadece sunucuları soğutmak için, üretimi desteklemek için tabii ki suya ihtiyacı var. Yani ChatGPT de suyla çalışıyor. Hani önceden şey derdik ya arkadaşlar suyla çalışmıyor diye. Artık suyla çalışması demek bedava anlamına gelmiyor. Onu bilelim. Bu miktar yaklaşık 1.8 milyon olimpik yüzme havuzunu doldurabilecek devasa bir hacme denk geliyor. Üstelik yapay zeka altyapısının kapladığı alan dünya genelinde 6.900 kilometre kareye ulaşmış durumda. Bu da Londra'nın büyükşehir yüz ölçümünün tam 4,5 katı büyüklükte bir alanın yapay zeka tesislerine ayrıldığını gösteriyor demiş. Vallahi şunu söyleyeceğim, hani keşke bu kadar ayırmasaydınız. Hani keşke bu kadar geliştirmeseydiniz yapay zekayı. Çünkü tabii ki iyi tarafları çok, iyi tarafları eyvallah lafımız yok. Ama diğer taraftan işte dolandırıcılıktır, bilmem nedir, ıvırdır, zıvıdır hepsi maşallah. Bambaşka bir seviyeye geldi artık yapay zeka ile beraber. Yani karşımızdaki insanın, yani ekranda gördüğümüz herhangi bir şeyin diyelim, karşımızdaki demeyelim, ekranda gördüğümüz herhangi bir şeyin gerçek mi, yapay mı olduğunu anlamak bile zor. İnsanlar dolandırılıyor. Böyle sosyal medya sitelerinde ve arkadaşlık uygulamalarında. Bununla ilgili hatta videoda yüklemiştik, YouTube kanalında var. Böyle özellikle biraz yaş olarak ileri olan abiler oraya yüklenmiş daha çok genç kız, güzel genç kızların fotoğraflarını gerçek olduğunu düşünüyor. Tamam, gerçek olduğunu düşünmesi eyvallah. Ama asıl vahimi o genç kızların ona aşık olduğunu düşünüyor. Sonra çekilsin krediler, verilsin paralar. Bir de böyle görüntülü sohbet mohbet bir şeyler yapıyorlar. Onları da duyuyoruz efendim. Dur dur.
1: Sevdin demek.
0: Vallahi sevenleri görüyoruz halini. Sonra tehdit ediliyorlar. Parayı öde, ödemezsen görüntüleri çevrene göndeririz diye, ki gönderdikleri de var. Bir de işte yapay zekanın bu boyutu da var yani. Abimiz uyanıyor ama artık çok geç oluyor uyandıktan sonra. Maalesef bu tip oyunlara dikkat etmek lazım. Bu da işin ayrı bir boyutu. Yani yapay zeka ile gereksiz olan hiçbir şeyi yapmamak lazım. O kesin. Yani bir bilgi tabii ki hepimiz kullanıyoruz. İhtiyacımız olanı kadar sorup konuyu uzatmamak lazım. Bir daha iş susuzluğa kadar gidiyor çünkü.

Yaşanacak radyonuzaydı. Hanımlar beyler, Namı Tünay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, meğer demişler efendim uzmanlar, genç kalmanın sırrı ayaklarımızın altındaymış. Ne oldu ki yine? Günde sadece 10 dakikada 100 yaş formülü. Kesin mi? Yaparız bak. Yapmayız gerçi de. Biz genelde faydalı olan şeyleri yapmama konusunda ısrarlıyız, inatçıyız. Spor salonlarında saatler harcamaktan, tonlarca ağırlığın altına girmekten sıkılmadınız mı diyor. Yok, selfie falan çekiliyor. Yani spor salonları nasıl diyeyim, %60 oranında bu amaçla kullanılıyor. Gidip daha kapıdan girer girmez hemen bir uygun yerde, aynalı bir yerde selfie çekip paylaşmak suretiyle, bak nasıl da spor yapıyorum diye. Böyle bir şey vardır yani. Manzaralıysa özellikle çok daha ya, mutlaka o poz verilir. Bir de tabii şey olması gerekiyor. Spor salonunun hani böyle daha markalı bir yer olması gerekiyor. Öyle olduğu zaman direkt şey hani konum monum atılarak paylaşılıyor. Hani bak, iyi yere geliyorum, paralı yere geliyorum, para var. Genelde öyledir yani. Şey, kullanılan kıyafet artık nedir, şey şorttur, tighttır, artık neyse. Markasının gösterin, bunlar önemli detaylar. Yani sağlıklı spor yapabilmek için bunlar olmazsa olmaz. Bilim insanları her gün evde ya da işte yapabileceğiniz o 10 dakikalık hareketin mucizesini kanıtlamış efendim. Haftada 3 günlük ağır antrenman etkisini vücudunuzda tek bir hareketle yaşatın diyor. Ne ki bu, söyle tamam. Uzun uzun spor... Bak bu da spor salonlarını gömmüş. Niye ki? Biz bak %60 oran verdik yani. Bu benzersiz yöntem günde sadece 10 dakika boyunca düzenli olarak tekrarlandığında bireylerin 100 yaşına kadar sağlıklı kalmasına doğrudan yardımcı oluyor. Yani yüzü göreceğiz arkadaşlar. Bugün günde 10 dakika bunu yapacağız. Ne o, gel sadede gel. Konunun uzmanları bak aslında çok faydalı bir şey. Her gün düzenli bir biçimde gerçekleştirilen 10 dakikalık merdiven tırmanma aktivitesinin. Merdiven tırmanma çok önemli bir aktivitedir hakikaten. Bacak kasları üzerinde haftada 3 gün boyunca uygulanan ağırlık antrenmanlarıyla tamamen eşdeğer bir etki yarattığını açıkça belirtiyor. Bak hep söylüyoruz bunu yani genelde herkes apartmanlarda falan oturuyor. Böyle bir merdiven gördüğünüz zaman merdiven kaçırmayın. Tamam hani çok yüksek bir binadır ona yapacak bir şey yok ama... Mümkün olduğu kadar asansör kullanmayın. Yani elinizin altında hakikaten böyle bir spor durumu var. Ben mesela yıllardır eve girerken asansör kullanmam. Ben birinci katta gerçi. O yüzden de şey oluyor ama olsun yani, sonuçta kullanmıyorum yani. Ancak çok ağır bir şeyler varsa yanımda merdivenlerle cebelleşmeyin. Esasında cebelleşmek gerekiyor, o da ayrı. Elbette ki bu pratik rutinin kas hacmini olabilecek en maksimum seviyeye ulaştırmayı hedefleyen profesyonel sporcular için spor salonundaki o yoğun egzersizlerin yerini tamamen alması beklenemez demiş. Onlar ayrı, spor salonlarında vardır mesela bu çok hani bir yüksek ağırlık altında çalışanlar, onların özel bir köşesi vardır. Onlar şeydir yani, oranın hani hem müdavimi hem de öyle şey hani bir gruptur onlar orada. Spor salonu grubu. Oradan şeyler duyar, inlemeler duyarsınız sürekli. Yani o inlemeler özellikle duyurulur. Yani hani biraz böyle fazla ağırlıkla çalışıldığı için spor salonuna gelen diğer çalışmaya gelen işte neyse şeylerin, bak milletin, müşterilerin öyle söyleyelim, duyması sağlanıyor. Özellikle karşı cinsin. Falan filan. Öyle şey yapar ya, bak spor yapıyorum, ba nasıl spor yapıyorum diye onu mutlaka bir göstermesi gerekiyor orada yani. Orada o köşeden inlemeler gelir böyle. Sanırsın hepsi ben Naim Süleymanoğlu. Öyle o köşe vardır, genelde vardır bak mesela büyük salonlara git. Müdavimler köşesi. Tabii diyor hani o egzersizin yerini tutmaz diyor. Çok böyle yoğun ağırlığın altında çalışıyorsan. Buna karşılık haftada toplamda 70 dakika boyunca yer çekimine kararlı bir şekilde karşı koyarak işte ne bileyim bir sürü şey aktif olarak çalıştırmak demiş. Baldırlar diyor, bacaklar, kalça vesaire falan.
Bacaklarda muazzam düzeyde bir lokal dayanıklılık ve gözle görülür cinsten harika bir sıkılaştırma sağlıyor diyor. Düz bir zeminde normal şekilde yürümekten çok daha farklı ve dinamik bir yapıya sahip olan merdiven çıkma faaliyeti esnasında insan vücudu kendi mevcut ağırlığını dikey düzlemde sürekli yukarıya taşımak durumunda kalıyor. Bu hareket süreci boyunca bastığınız her bir merdiven basamağı aslında tek bacak kullanılarak yapılan step up egzersizinin birebir tekrarı yerine geçiyor demiş. Gövdenizi yukarıya doğru iten ön bacak kaslarınız, basamak yüksekliğinin rahatça aşılmasını sağlayan kalça kaslarınız ve itiş anı gerçekleşirken ayak bileğini başarıyla sabitleyen baldırlarınız aynı anda kusursuz bir koordinasyon ve uyumla çalışıyor. Yaşanan bu sürekli direnç durumu kas yapısını en üst düzeyde uyarırken kalp atış hızını daha çok kısa bir süre içerisinde yukarıya taşıyarak vücuttaki yağ yakım sürecini ciddi şekilde hızlandırıyor demiş. Bunu hatta zaman zaman böyle diyetisyenler falan da söyler. Hani özellikle bayram zamanlarında böyle bayramda çok ziyarete gideriz, yeriz ya her gittiğimiz yerde. Hani tatlı matlı. Şimdi yesen bir türlü, yemesen bir türlü. Hani ne kadar hayır desen de o tabak senin önüne gelir. Hani sen dersin ki ya şeker meker tatlı ben yemiyorum, işte yiyemiyorum diyorsun mesela ya. Olmaz, ben yaptım. Abi işte sen yaptın da... Orada da mesela şöyle önerilerde bulunulur. İşte arabayı mümkün olduğu kadar uzağa park etmek. Hani gireceğiniz eve uzağa park edip bir yürüyüş alanı açmak kendinize. Artı merdiven varsa o merdiven imkanını mutlaka değerlendirmek. Yani merdivenle gitmek yani. Merdivenle çıkmak daha doğrusu. Merdiven çıkmak. Hakikaten önemlidir kesinlikle. Varsa böyle bir imkanınız işe giderken ne bileyim hani eviniz biraz yüksekteyse. Tabii çok çok yüksekteyse ayrı bir şey ama... Yani merdiven çıkma imkanınız varsa bunu değerlendirin sevgili dinleyenler. Önemlidir.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Evet. Dönünce yaşatır evi tarzıyla, yakışır bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: www.radyosinerji.com.
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: Melis Bey's Ayna şarkılarından da Turtle. Ay, güzel de bir cover. Peki. Efendim bakınız, etrafındaki herkesi büyülüyor demiş. Adeta spot...
1: Saat 11.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
4: Spor.
3: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Bilenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

Nil Karataş. Eros Radyo'nuzdaydı. Namutun Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa katılabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve şimdi Demet Akalın radyonuzda. Canıma da değsin.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe,

Emircan İrek. Ruj radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Mahmut'un Ay Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim şöyle bakıyoruz. Neler var neler yok diye. Neler yok ki? ...5 milyon genç hipnoza denmiş efendim. TikTok'ta son aylarda hızla yayılan çalışma boş ver, hayat anlamsız, sistemin dışına çık, evden çıkma temalı videolar yeni bir toplumsal tartışmanın fitilini ateşledi. Ya ateşlemesin ya. Bak şimdi bunları biz de izliyoruz. Ben bunu, gerçi bu şekilde böyle akım olduğunu bilmiyordum da denk geliyor. Instagram'da da denk geliyor, TikTok'ta da denk geliyor. Ama niye o kadar etkileniyorsunuz her izlediğinizde? İzle geç. Beğeniyorsan beğendim de, beğenmiyorsan geç yani. Ve bir de maalesef çok ilgi görüyor bu tip şeyler. Bak, milyonlarca görüntülemeye ulaşan bu içerikler özellikle... İçeriklerin özellikle 9-18 yaş arası çocuklar ve lise öğrencilerini hedef aldığını belirtilirken uzmanlar... Türkiye'nin gelecekteki üretim gücünü tehdit eden yeni bir riskle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuyor. Yaşanan durum, Türkiye'de sayıları 5 milyona yaklaşan ev gençlerine her geçen gün yenileri eklenmesine neden oluyor demiş. Sosyal medya üzerinden yayılan umutsuzluk ve üretim karşıtı söylemlerin genç yaş gruplarında etkisini arttırdığı belirtiliyor. Tabii şimdi gençlerde de şey de var mesela, zaman zaman öyle akımlar da görüyoruz. Hani evden çıkma, hani koca günü yatakta geçirme gibi mesela. Hani onda da tamam mesela, arada mutlaka böyle nedir, yatakta tembellik yaparsın değil mi? Özellikle hafta sonları. Vakit varsa mutlaka yaparsın yani. Telefon da elinde olur hatta. Tamam, çok doğru bir şey değil ama arada herkes bunu yapar. Ama bunu saatlerce yapmakta ne bileyim.

kitlenin önemli bir bölümünü eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler oluşturuyor diyor. Tabii şimdi bu işin iş boyutuna da bakmak lazım. Hani sadece bunu sosyal medya diye, hani tek suçlusu sosyal medya diye gösterirsen olmaz. Doğru olmaz yani. Sosyal medyanın mutlaka etkisi vardır. Ama bir de gençlere de sormak lazım arada bir, yani niye böyle diye. Uzmanlar sosyal medya platformlarından yayılan çalışmama ve sistemden kopma akımlarının bu eğilimi daha da güçlendirebileceğine dikkat çekiyor. Birçoğu üniversite mezunu olan bu gençler çalışmak istemiyor, evden çıkmıyor demiş. Bir de işin ilginç tarafı, bu tip videoları çekenlerin büyük bir bölümü de buradan para kazanıyor. O detayı da unutmamak lazım. Sana mesela evden çıkma diyor, yan gel yat diyor ama sen onları izlediğin için bu izlenmelerden dolayı onlar para da kazanıyor. Yattığı yerden para kazanıyor. Yani sosyal medya evet günümüzde önemli. Sosyal medyayı yok saymak artık anlamsız. Veya işte sosyal medyadan uzak kalmak da doğru bir şey değil. Artık hani toplumları yönlendiren bir güç de diyebiliriz buna. Ama hani bu kadar fazla sosyal medyanın etkisi altında kalmak, o da ayrı bir şey tabii ki.

Dener ve Madrigal Ego radyonuzdaydı. Efendim bakınız, iş arkadaşına iyilik yaparken 18 yıllık tazminatından oldu. Olursun, kusura bakma. Yargıtay'dan emsal karar denmiş. Tabii ki insan iş arkadaşına iyilik yapar. Zor zamanda yardımcı olursun, ne bileyim destek olursun. İşine yardım edersin. Çözemediği bir şey vardır, onun yanında durursun. Durursun yani, destek olursun. Ama Yargıtay bak, işe gelmeyen arkadaşının yerine kart okutan 18 yıllık personelin tazminatsız kovulmasını haklı buldu. Milyonları ilgilendiren kararda eylemin güveni zedelediği ve kıdem tazminatını sıfırladığı vurgulandı. Aha, bakalım şimdi arkadaşı sana yardımcı olacak mı? İş hayatında sıklıkla karşılaşılan yerine imza atma veya yerine kart okutma gibi eylemlerin hukuki sonuçlarına dair Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar geldi. Bak, bizde böyle bir şeye gerek yok. Yani ben gelmesem, arkadaşım benim yerime mesela kart sistemi de yok da, diyelim ki böyle hani şey olarak kimlik tanıtma anlamında söylüyorum. Güvenlik anlamında değil. Böyle bir şey olsa mesela zaten benim gelmediğim belli olur. Ay, çok şeffaf çalışıyoruz. Olay aynı fabrikada yaklaşık 18 yıl boyunca personel şefi olarak görev yapan KB'nin işten çıkarılmasıyla başladı. İş akdinin haksız yere feshedildiğini savunan KB soluğu iş mahkemesinde aldı doğal olarak. Davacı personel şefi çalışma hayatı boyunca her gün 8.30 ila 23 saatleri arasında mesai yaptığını belirterek ödenmeyen fazla mesai ücretleriyle birlikte kıdem ve ihbar tazminatlarının tarafına ödenmesini talep etti. Davalı işveren tarafı ise mahkemedeki savunmasında işten çıkarma işleminin haklı nedene dayandığını belirtti. İşverenin beyanına göre KB kendi sorumluluğu altında çalışan personellerden birinin iş yerinde olmadığı halde giriş kartını okutarak o kişiyi çalışıyormuş gibi göstermişti. İşveren bu eylemin aralarındaki güven ilişkisini zedelediğini ve şirketi yanıltmaya yönelik olduğunu ifade etti. İlk derece mahkemesi konumundaki iş mahkemesi dosyayı inceledikten sonra işverenin fesih gerekçesini yetersiz buldu. Dava detaylarına göre yerel mahkemenin kararında şu ifadeler verilmiş efendim. Davacının eylemiyle işvereni nasıl bir zarara uğrattığı somut bir şekilde ortaya konulamamıştır. Davacının iş yerindeki 18 yıllık kıdemi ve geçmişte benzer mahiyette bir eyleminin bulunmaması göz önüne alınmalıdır. Bu durum tek başına güven sarsıcı mahiyette değerlendirilemez. İşlemin geçerli fesih olup olmadığı tartışılabilecek olsa da haklı fesih gerektirecek boyutta olmadığı ortadadır diyor mahkeme. Bu gerekçelerle yerel mahkeme davacı işçinin kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığına hükmediyor. İşveren tarafı bu kararı istinafa, yani bölge adliye mahkemesine taşıdı. Bölge adliye mahkemesi de yine iş mahkemesinin verdiği kararı onaylamış. Yerel mahkeme ve istinaf kararlarının ardından davalı işveren dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi alt mahkemelerin verdiği kararı oy birliğiyle bozarak emsal bir karara imza attı. Bak, Yargıtay personel şefinin iş yerinde olmayan bir başka çalışanın kartını iş yerindeymiş gibi okuttuğunun sabit olduğunu hatırlatarak, bir kere de değil galiba, birden fazla herhalde olur bu. Eylemin işvereni yanıltmaya yönelik olduğuna dikkat çekti. Bak, şu ifadelere yer veriliyor. Söz konusu kart okutma eylemi doğruluk ve bağlılığa uymayan bir davranıştır. Bu davranış nedeniyle işverenin herhangi bir zarara uğraması şart değildir. Kaldı ki iş yerinde olmadığı halde çalışmış gibi kartı okutan işçiye çalışmadığı süreler için ücret ödenmesi söz konusudur. Bu durumda davacının iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle feshedildiği kabul edilmelidir diyor. Yani açıkçası Yargıtay bu gerekçeler ışığında Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına ve ilk derece mahkemenin kararının bozulmasına kesin olarak karar veriyor. Bir defa zaten arkadaş, etik değil, doğru değil ya. Yani ayıp yani, her şeyi geçiyor, ayıp ya. İşe gelmeyen birisi belli arkadaşı, samimi arkadaşı, ama onun yerine kart basıyor. Sonra bunu şirket anlıyor, fabrika anlıyor. Tabii doğal olarak tazminatsız gönderiyor. Hani tazminatını yakıyorsun. Değer mi böyle bir şey? Yani gelmiyorsa gelmiyor, o senin sorumluluğunda değil yani. Tamam, önemli bir şeydir, bir şeydir yani.
ne olursa olsun onun açıklamasını o yapacaktı. Ya rapordur ya bayağı gidip hani üst yöneticiyle görüşecektir. Sonuçta herkes insan mı? Herkes insan yani. Ne diyeyim arkadaş? Yazık, günah, bak kaç yıldır emek veriyorsun. Tazminat işçinin en önemli hakkı. Ama kalkıyorsun böyle bir şeyden dolayı bunu ortadan kaldırıyorsun. Yazık, bir günahtır yani.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.
2: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Radyonuzdaydı Namık Tınay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun, evden, iş yerinden, ne bileyim yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bizlere ve sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi unutmayın sevgili dinleyiciler. Şimdi Cem Belevi radyonuzda mışıl mışıl.

Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'nda

0: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Reklam.

Aleyna Tilki Uzay Radyonuzdaydı. Bu nedir böyle? Kız tutkunu yürüteçli büyük anne. Ninem ne yaptın? Akıl almaz radara yakalanma hikayesi demiş. Almanya'da meydana geliyor olay. Akıllara durgunluk veren bir trafik azizliği yaşandı demiş. Hız sınırının 30 kilometre olduğu sokakta dijital denetim kamerası yürüteç kullanan yaşlı bir kadının tam 42 kilometre hızla geçerken flaşlar eşliğinde kaydetmiş efendim. Bir dakika. Fotoğraf da var.

İlk bakışta dünya atletizm tarihine geçecek bir rekor gibi görünen bu absürt olayın arkasındaki gerçekse çok geçmeden anlaşıldı. Sokak gözetimi artık yeni bir çağa girdi. Hız kameraları ve dijital kontrol sistemleri her gün binlerce ihlali kaydediyor. Bunların bazıları garip görünse bile demiş. Evet, biz de hep söylüyoruz. Özellikle şu mesela trafikten falan, trafik polislerine falan hala kaçmaya çalışanlar var. Hayır, boş boşuna ne polisi yor ne kendini yor ne de cezayı katlat. Çünkü kaçamıyorsun. Yani eskiden belki evet olabiliyordu bu. Ama artık günümüzde imkansız diyebiliriz. Zaten her tarafta şey var. Her tarafta kamera var yani. Bir defa bunu unutmamak lazım. Neyse. Sokak gözetimi artık yeni bir çağa girdi. Hız kameraları ve dijital kontrol sistemleri her gün binlerce ihlali kaydediyor. Bunların bazıları garip görünse bile. Son yıllarda giderek daha fazla ülkede güçlü bir şekilde gördüğümüz bir eğilim, trafik kazalarını azaltmak ve hız sınırlarını daha iyi uygulamak amacıyla modern trafik gözetim sistemlerine yapılan önemli yatırımlardır. Tamam, geçelim bu detayları. Aslında bu sistemler artık oldukça gelişmiş olsa da en modern kameraların bile kafasının karışabileceği durumlar hala mevcut. Babaanneler. Babaanneleri tutamıyoruz efendim. Bunun bir örneği Almanya'da yaşandı, meydana geliyor. Burada yürüteç kullanan yaşlı bir kadın aniden hız sınırını aşan bir sürücü olarak göründü. Kamera kayıtlarına göre kadın hız sınırının 30 kilometre olduğu yolda 42 kilometre hızla gidiyordu. Bunu nasıl başardın ya? Yürüteç bir de. Elbette bu pratikte imkansızdı. Yaşlı kadın birdenbire atlet olmadı ya da yürüme cihazıyla hız rekorları kırmadı. Aslında bu çekim koşullarından kaynaklanan bir hataydı diyor. Daha açık ifadeyle kadının arkasında beyaz bir minibüs hareket ediyordu ve bu minibüs 42 kilometre hıza ulaşmıştı. Ancak kamera açıldığı anda yaşlı kadın tam olarak fotoğrafın ön planında görünecek konumdaydı. Babaannenin şanssızlığı burada. Kadının günahını aldık biz de 2 saatten beri. Dolayısıyla çekim açısı yaşlı kadının aracın büyük bir bölümünü kaplamasına ve aynı zamanda plakasını gizlemesine neden oldu. Düşün, böyle bir yürüteçle geçiyorsun, ardından radar cezası geliyor eve. 30 kilometre olan yerde 42 kilometre hızla geçtiğiniz için yürütece de 60 gün trafikten men. Bu benzer şeyler zaman zaman olmuyor değil. Bir ara şey de vardı, bu kameralar yüzünden biliyorsunuz ilk cezalar eve geldiği zaman, hani orada fotoğraf da çekiyor kamera. Yani orada nasıl derler, kamerada görünmeyen, yani o sırada araçta olmaması gereken başka insanların da olduğu görüldüğünden dolayı sıkıntılar yaşanmış. Sonra bir daha onu buzladılar. Aracın yan tarafında biri var mı yok mu falan belli olmuyor artık. Ama önce evet, bu tip kazalar da oluyordu. Millet isyan etmişti. Tamam abi, sen yine cezayı yaz da görüntüyü gönderme diye. Böyle bir garip şeyler yaşanmamış değildi yani. Bu da onun benzeri bir şey. Hızlı geçen bir araç var. Tam o sırada kamera flaşı yakalarken bu büyük annemiz de oradan geçiyor. Tam böyle plakayı da kapatıyor. Sanki o 42 kilometre hızla geçiyormuş gibi oluyor. Neyse, en azından gerçek anlaşılmış.

0: Saat 12.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. İYİ Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Arif Er, belediyedeki işten çıkarmaları eleştirerek sosyal belediyecilik sözleriyle uygulamalar arasındaki çelişkiyi vurguladı. Tokat Pazar ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Mehmet Ç. tabancayla vurularak öldü. L, Ç, M, A, Ş ve Y, Ç bıçakla yaralandı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün parçalı bulutlu hava hakim olurken hafif yağmur etkili olacak ve en yüksek sıcaklık 23 dereceye ulaşacak. Sivas'ta bugün parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. En yüksek sıcaklık 23 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve az bulutlu hava etkili olurken yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar hafif şiddette olacak. En yüksek sıcaklık 20 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
2: Hürmüz Boğazı'nda ABD ordusuna ait Apache helikopterinin İran tarafından düşürülmesi sonrası gerilim tırmandı. ABD Başkanı Trump'ın açıklamasıyla Amerikan ordusu İran'ın liman kentlerine karşılık verdi, patlamalar duyuldu. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısına katılmayarak partilileri genel merkeze davet etti. TBMM önündeki arbede sonrası ziyaretçi yasağı getirildi. Özgür Özel mecliste konuştu, Kılıçdaroğlu genel merkezde mesaj verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri 15 ilde ağır hasarlı araçların sahte ekspertiz raporlarıyla sağlam gösterilip kredi dolandırıcılığı yapıldığı iddiasıyla 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılar organize şekilde usulsüz rapor düzenleyerek aracı kurumu zarara uğrattı. Manisa Şehzadeler'de yalnız yaşayan modacı Bayram Taner Güzel, evinden yayılan kötü kokular üzerine itfaiye ekiplerinin kapıyı kırarak girmesiyle ölü bulundu. Yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği tahmin edilen Güzel'in kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis arkadaşının suikastında 2 zanlının dosyası 25 yıl sonra zaman aşımından düştü ve yakalama emirleri kaldırıldı.
1: Spor.
2: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı telefonla tebrik ederek beyaz sayfa açmak istediğini belirtti. Önceki sözlü tartışma gündemde. Galatasaray, Juventus'tan Kefren Turam için bonservis pazarlığı yapıyor. Alternatif olarak Real Madrid'den Camavinga gündemde. Yönetim 50 milyon euro talebini düşürmeye çalışıyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Başakşehir'in Özbek forveti Eldor Şomurodov'u 3. forvet alternatifi olarak listeye aldı ve şartları görüşecek.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 14 kuruştan, gram altınsa 6297 lira 24 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.

Ümit Sayın Koray Avcı. Ümit Sayın klasiği. Hicran radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Bu nedir? TikTok'ta para kazanma vaadi kabusa dönüştü. Yine mi dolandırıldınız? Ne oldu? Milyonluk sahtekarlık ortaya çıkmış efendim İngiltere'de. TikTok üzerinden kullanıcıların vergi bilgilerini topladığı öne sürülen iki kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Tamam da peki alakasız iki kişiye niye vergi bilgilerini veriyorsun? Yetkililer ele geçirilen bilgilerin sahte vergi iadesi başvurularında kullanıldığını açıkladı denmiş. İngiltere'de sosyal medya üzerinden yürütüldüğü öne sürülen büyük çaplı bir vergi dolandırıcılığı operasyonu gündeme oturdu. Yetkililer TikTok kullanıcılarını hedef alan şebekenin milyonlarca sterlinlik sahte vergi iadesi başvurusu hazırladığını belirtti. Bizde daha çok hesabınız terör örgütleri eline geçti diyerekten dolandırılıyoruz. Yani bizde yılların klasiğidir artık bu, hiç şaşmaz. İngiltere Vergi ve Gümrük İdaresi'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında 22 ve 25 yaşlarındaki iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin TikTok'ta yayınladıkları içeriklerle kullanıcılara hızlı, kolay ve risksiz gelir elde etme vaadinde bulunduğu, bu yöntemle kişisel vergi bilgilerine ulaştığı iddia edildi. İnsanoğlu dünyanın her yerinde aynı arkadaş. Kolay yoldan para kazanmak suretiyle kurulan zengin olma hayalleri. Yok öyle bir şey. Soruşturma dosyasına göre elde edilen bilgiler daha sonra sahte vergi iadesi talepleri oluşturmak amacıyla kullanıldı. İngiltere Vergi ve Gümrük İdaresi, şüpheliler tarafından hazırlanan sahte başvuruların toplam değerinin yaklaşık 153 milyon sterline ulaştığını açıkladı. Paraya bak. Ancak kurum söz konusu taleplerin işleme alınmadan önce tespit edilerek engellendiğini belirtiyor. İki kişi böyle bir formül bulmuş. Belki ufak tefek deneme yapmışlardır. Hani küçük çaplı olduğu için belki bununla ilgili bir şey söylemiyorlar. Söylememiş çünkü haberde. Belki 3-5 bir şey kazanmışlardır. Sonra diyorlar ki gel bunu TikTok'ta yayalım. Bak, TikTok'tan etkilenen sadece biz değiliz mesela. Neydi? Hani bu ev gençleri dediğimiz mevzu vardı ya, haber vardı. Yer verdik az önce. Hani demek ki sadece biz etkilenmiyoruz. Yani dünyanın genelinde böyle bir TikTok'un böyle bir etkileme özelliği var insanları. Orada yayınlıyorsun, insanlar lafır lafır peşinde. Yetkililer sosyal medya kullanıcılarını özellikle kişisel vergi bilgilerini paylaşmaya teşvik eden hesaplara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Açıklamada dolandırıcıların ele geçirdikleri verilerle kişilerin adına vergi iadesi başvuruları yapabildiğini, kimliklerini gizlemeleri nedeniyle ortaya çıkabilecek mali yükümlülüklerin ise mağdurların üzerine kalabileceğini vurgulamış. Soruşturma devam ediyormuş. Geçmiş olsun. Ama dediğimiz gibi yani dünyanın maalesef hemen hemen her yerinde insanoğlunun bu hani kısa yoldan para kazanma arzusu başına iş açmaya devam ediyor. Bu bizde de böyle. Bizde de mesela nedir işte tuhaf tuhaf saadet zincirleri zaman zaman karşımıza çıkar belli aralıklarla. Dolandırıcı olduğunu biliriz ama yine de para kaptırırız. Hani geçmişte çünkü örnekleri vardır. Bir dünya haber çıkmıştır. Bir sürü insan mağdur olmuştur. Fark etmez, yine belli aralıklarla yenileri çıkar. Mesela şeyler falan var işte, eldeki avuçtaki altın maltını onlara veririz mesela bir kuyumcuya, kar yapalım diye. Sonra bir sabah uyanırız, gideriz bakarız kuyumcu kepenkleri açmamış, yok. Maalesef böyle yani. O yüzden aman dikkat diyelim biz yine de, biz uyarımızı yapalım. Kendimizi kandırmayalım.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet kebap.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

Bendeniz sahibinin sesinden yeni bir düzenleme neler olacak radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbetli buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohum'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.
1: Reklam. Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legnohom Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam.

0: kesintisiz Türkçe müzik.
1: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi çarşıyla. Yakışır bana
1: Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: En iyi radyoyu dinlediğine göre. En iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
2: Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Bilenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Bu şarkılar senin şarkın mı?

Haftanın ortancısı, günün çarşambası başladı. Biz de bu çarşambanın tadını çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Günden keyif almak isteyenler, günün, anın, zamanın, hayatın ritmini yakalamak isteyenler için ben Rania, mikrofon başındayım. Güzel bir iki saat var önümüzde. Yine dopdolu, yine çok sevdiğimiz seslerle, yine günün güzel haberleriyle bugünün iki saatini birlikte paylaşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Hayatın ritmi başladı bile.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Yerinde Dur kadar hit bir şarkı çıkacak mı bekliyoruz merakla ama yazlık yeni şarkılar da gelmeye devam ediyor. Tabii ki hiç şüphesiz hepsi birbirinden hit, hepsi birbirinden keyifli. Biz geçen yaz çokça dinlediğimiz Yerinde Dur'la bir kez daha hayatın ritminde Demet Akalın'ı Sefo'yu konuk ettik. Peki radyonuzun sesini kısmazsanız birazdan Semih Cenk burada olacak, Hande'ler dinleyeceğiz. Bora Duran, Gülşen, Murat Dalkılıç, Soner Sarıkabadayı, Derya Ulu, Zerrin Özer, Melis Kar, çok daha fazlası var. Onlardan önce Topsuz Tüfeksiz de biraz eskilere gidelim, Merve Özbey kulağımızın pasını silsin.

Havalar ısındıkça telefonunuzun pil performansı düşecek diyorlar ve hem telefonunuzun pil performansı daha yüksek olsun diye hem de daha

Sağlıklı bir telefon kullanımı için telefonlarınızın kılıflarını çıkartın uyarısında bulunmuşlar. Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları sebebiyle akıllı telefonlarımızın performansı ve batarya sağlığı olumsuz etkileniyor diyor yapılan araştırmalar ve uzmanlar. Cihazlarınızın aşırı ısınmasını önlemek için özellikle yaz döneminde telefon kılıflarının çıkarılması tavsiyesinde bulunmuşlar. Oysa ki bana sorarsanız telefon kılıfları özellikle plajda, sahilde telefonu dış etkenlerden koruyor diye düşünüyordum. Fakat ısı tahliyesini engellediği için daha kritik bir hal alabilir diyorlar. Sıcak günlerde telefon kılıfını çıkartmak telefonun daha hızlı soğumasını sağlıyormuş. Aklınızda olsun, telefonunuz ısınmasın, ısınıyorsa kılıfı çıkartıp öyle soğutmayı deneyin.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Şimdi tabii havalar ısınınca soğuk içecek tüketimi de artmaya başladı ama en başta su tüketmek lazım. Özellikle sıcak havalarda günde 2-2,5 litre su mutlaka tüketmeye bakın. Su tüketimine aman dikkat edin. Onun haricinde tabii ki soğuk içecekler tüketebilirsiniz ama sevgili beyler, tükettiğiniz soğuk içecekler sizi kelliğe götürmesin. Uzmanlar bazı içeceklerin erkeklerde kelliğe sebep olduğunu söylüyorlar. Yapılan araştırmalarda pek çok içeceğin fazla tüketildiğinde erkek kelliğini arttırdığını söylüyorlar. Gelin bakalım hangi içecekler? Yoğun alkol tüketimi, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerin eminimini azalttığı için saç köklerinin güç kaybetmesine sebep oluyormuş. Bu yüzden sıcak havalarda alkolden, her zaman alkolden uzak duracaksınız. Vazgeçilmez içeceklerimizden kahve de fazla tüketildiğinde, aşırı tüketildiğinde saç sağlığını olumsuz etkiliyor hem kadınlarda hem erkeklerde. Bu yüzden ölçülü tüketeceksiniz. Günde 3000 canı geçmeyeceksiniz. Zaten sıcak havada çarpıntı da yapar. Yeşil çay da antioksidan bakımından zengin ama fazla tüketirseniz, işte her şey için geçerli, en sağlıklı içecek bile fazla tüketildiğinde zarar veriyor. Saç köklerine olumsuz etki yapıyormuş. Keza aynı şekilde hazır meyve suları, yüksek şeker içeren gazlı içeceklerde özellikle erkek tipi saç dökülmesine yol açıyormuş. Haberiniz olsun beyler. Hatırlatmış olalım hanımlar. Saçlarınız daha güçlü olsun istiyorsanız bu içecekleri yeteri miktarda ölçülü tüketmekte fayda var.

Yine klimasız duramayacağımız bir yaz geliyor. Bu Haziran ayında bu kadar sıcaksa Temmuz Ağustos'u düşünemiyorum diyenler için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Temmuz Ağustos'u düşüneceğiz, yaşayacağız, sağlık olsun ama işte klima karşısında ya da ventilatör karşısında çok fazla vakit geçirmeyeceğiz. Yaz sıcaklarında bunaltıcı gecelerde özellikle gece sabaha kadar klima çalıştırmanın ya da ventilatör çalıştırmanın solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olabileceğini, havayı kurutacağı için alerjiyi tetikleyebileceğini ve dahi astım krizlerini geceleri arttırabileceğini söylüyorlar. Astım, bronşit ya da alerji öyküsü olanlar gece boyunca yüzünüze üfleyen bu rüzgar size fayda değil zarar getirecek, haberiniz olsun. Gece sıcaklarından korunmak için başka tedbirler almakta fayda var. Üzerinize gelmesin klimanın ya da ventilatörün serin havası. Sizi serinletecek gibi geliyor ama sonrasında sağlık problemi yaşamayın diye önceden uyarmış olayım.

0: Reklam.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

ihtiyacımız var. Dinlenmeye ihtiyacımız var. Ama sadece bedenen değil, ruhen de dinlenmeye ihtiyacımız var. Yani geceleri yatıp uyuduğunuzda eğer ruhunuz dinlenmiyorsa bedeninizin dinlenmesi bazen çok yeterli olmayabiliyor. Ya da tatile gittiğinizde tatildesiniz bedenen ama ruhen hala aklınız, fikriniz, kalbiniz geldiğiniz yerdeyse, atıyorum iş yerindeyse ya da birilerinin yanında kaldıysa ruhunuz dinlenemiyor. Ruhun da dinlenmesi lazım. Daha da önemlisi bedenden ziyade ruhun daha fazla ihtiyacı var. Hayatın koşuşturmacası içinde hep bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. Hep bir şeyleri başarmaya çalışıyoruz. Hele ki son yıllarda bu koşuşturma başarı biraz daha hızlı olmaya başladı. Dolayısıyla farkında olmadan yoruluyoruz. Bedenimizin yorulduğunu hissediyoruz. Belki sırtımız ağrıyor, belki başımız ağrıyor, enerjimiz tükeniyor ama ruhumuzun yorulduğunu hissetmiyoruz. Bu yüzden bedeniniz dinlenirken ruhunuzun da dinlendiğinden emin olun. Ve dahi sadece beden dinlenirken değil, ruhunuz beden çalışırken de dinlenebilir. Belki de şu anda yoldasınız, belki işte, belki okulda. Ama ruhunuzu dinlendirmek istiyorsanız kulağınız hep hayatın ritminde olsun.

0: Saat 14. Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün parçalı bulutlu hava hakim olurken hafif yağmur etkili olacak ve en yüksek sıcaklık 23 dereceye ulaşacak. Sivas'ta bugün parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. En yüksek sıcaklık 23 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve az bulutlu hava etkili olurken yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar hafif şiddette olacak. En yüksek sıcaklık 20 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. İYİ Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Arif Er, belediyedeki işten çıkarmaları eleştirerek sosyal belediyecilik sözleriyle uygulamalar arasındaki çelişkiyi vurguladı. Tokat Pazar ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Mehmet Ç. tabancayla vurularak öldü. L, Ç, M, A, Ş ve Y, Ç bıçakla yaralandı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sınavını milli takım maçına denk geldiği için 13 Haziran Cumartesi gününü aldı. 12 Haziran Cuma günü okullar tatil edilerek hazırlıklar yapılacak, öğrencilere beslenme paketi verilecek. Hürmüz Boğazı'nda ABD ordusuna ait Apache helikopterinin İran tarafından düşürülmesi sonrası tansiyon yükseldi. ABD Başkanı Trump'ın açıklamasıyla Amerikan ordusu İran'ın liman kentlerine saldırı başlattı, patlama sesleri duyuldu. Bolu'da pantolon paçasını yaptıran kadın, ücret tartışması sonrası terzinin kızını darbetti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi müşteriden şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı. Hakimler ve Savcılar Kurulu 8 Haziran'da yapılan at çekme sonucunda 11 Cumhuriyet Savcısı ve 3 hakim adayının görev yerlerini belirleyerek atamalarını resmi gazetede yayımladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri 15 ilde ağır hasarlı araçları sahte ekspertiz raporlarıyla sağlam gösterip kredi dolandırıcılığı yapan 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılar usulsüz raporlarla aracı kurumları zarara uğrattı. Spor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen'in satılmayacağını belirterek kulübün ekonomik projelerle güçleneceğini ve altyapıya önem vereceğini açıkladı. Manchester United, Casemiro, Jadon Sancho ve Tyrell Malacia ile yollarını ayırdı. Casemiro 160 maçta 26 gol attı, Malacia sakatlıklarla mücadele etti, Sancho beklentileri karşılayamadı. Serhal Guirassy, Bundesliga'da 33 maçta 17 gol attı. Forvet olarak iyi performans sergileyen Guirassy, daha fazla gol atmak istediğini belirtti.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 14 kuruştan, gram altınsa 6291 lira 88 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Herhalde bir anne evladının en çok iyiliğini isteyendir. Annedir, babadır, ebeveynlerdir. Evladının en çok iyiliğini isteyen insanlar annesidir, babasıdır diye düşünüyorum ama en çok annedir bana sorarsanız. Bu yüzden hamileyken annenin tükettiği besinlere ne kadar dikkat ettiğini fark etmişsinizdir. Pek çok anne böyledir. Herkes demiyorum ama pek çok annenin bebeğinin sağlıklı dünyaya gelmesi için daha hamileyken yediklerine dikkat ettiğine şahit olmuşsunuzdur. Peki gerçekten hamileyken yediklerimiz bebeğin gelecekteki besin tercihlerini belirliyor mu? Mesela siz hamburger yemeyi çok fazla seviyorsunuz dünyaya geldikten ve dahi büyüdükten sonra. Acaba çocuğunuz da hamburger mi sevecek? Bu biraz genlerle alakalı. Hamileyken yediklerinizle de alakalı mı acaba diye araştırmışlar ve sonuç olarak anne karnındaki bebeğin ilk lezzet deneyiminin doğmadan önce yaşamaya başladığını ispatlamışlar. Koku ve aroma algı sistemlerinin gebeliğin son bölümünde işlevsel hale geldiğini söyleyen çalışmalar, özellikle çocuğunuz ilerleyen yaşlarda sebze meyve sevsin istiyorsanız doğuma yakın zamanlarda sağlıklı yiyecekler tüketilmesinde fayda var demiş yapılan araştırmalar. Yani gebelikte de çeşitli ve dengeli beslenmek çocuğunuzun ileride sağlıklı besinleri kabul etmesini kolaylaştırabilirmiş. Denemesi size kalsın. Hem siz sağlıklı beslenmiş olursunuz hem de bebeğinizi sağlıklı beslemiş olursunuz.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
2: Bu programda müziğin ritmi var.
5: Bu programda
2: eğlencenin ritmi var.
5: Bu programda hayatın ritmi var.
2: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Vücudumuzun bir biyolojik saati var diyoruz ya. Yani hangi saatte uyumak istiyor, hangi saatte uyanmak istiyor, hangi besinleri tüketmek istiyor, nasıl bir işleyiş var? Biyolojik saate uygun davranırsanız daha sağlıklı yaşalırsınız, daha sağlıklı yaşarsınız. Ama aynı şekilde daha genç olmak istiyorsanız cildinizin de biyolojik saatine uyum sağlamak gerekiyor. Yani canımızın istediği gibi yaşayamayacağız hayatı. İllaki bir biyolojik saate uygun yaşamak gerekiyor. Daha genç ve güzel gözükmek istiyorsak. Peki cildin biyolojik saati nasıl işliyor diyorsanız eğer, yaş aldıkça ortaya çıkan ince çizgiler, koyu lekeler ortaya çıksın istemiyorsanız, güneşe maruziyetin biyolojik saati hızlandırdığını söylüyorlar. Bu yüzden güneşe fazla maruz kalmayacaksınız. Bu yaz biraz beyaz tenli olun, bronzlaşmayın, daha genç kalın diyorlar. Ya da antioksidan açısından zengin yiyecekler tükettiğinizde de cildinizin biyolojik saati sağlıklı işleyecek diyorlar. Güneş ışınları, iltihaplanma, oksidatif stresin de cildi hızlı yaşlandırdığını söylüyorlar. Aklınızda olsun, daha genç kalmak için. Eğer estetisyenlerin kapısını çalmak istemiyorsanız cildinizin biyolojik saatini gözden kaçırmayın.

Yaz sıcakları iyiden iyiye kendisini hissettirmeye başlamışken şu dönemde ihtiyacımız olan tek şey su. Su tüketmediğinizde yaz ya da kış olsun vücudunuz farklı tepkiler veriyor aslında. Bu kez uzmanlar vücudumuz susuz kalırsa yalancı enfeksiyon ortaya çıkartabilir diyorlar. Öyle ki artan hava sıcaklıklarına bağlı olarak özellikle yaşı ileri olan insanların 65 yaş üstünün az su tüketimi sebebiyle yalancı enfeksiyon bulgusuyla hastanelere başvurabileceğini söylüyorlar. Su tüketiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istedim. Sıcaklık rekoru kıracağımız bir yaz daha yaklaşırken.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

İnsanoğlu hayatı boyu pek çok mutlu an yaşıyor. Pek az da hayal kırıklığı yaşıyor diyelim. Aslında hayal kırıklığı yaşama miktarı biraz da beklentiyle alakalı. Karşınızdan ne kadar çok şey beklerseniz, karşınızdaki insanlardan, etrafınızdan ne kadar çok şey beklerseniz hayal kırıklığı yaşama ihtimaliniz o kadar çok artıyor. Bu yüzden başkalarından beklemeyi bıraktığınız takdirde daha mutlu, daha sağlıklı, daha bağımsız bir yaşam süreceksiniz diyorlar. Yapılan araştırmalar, başkalarından bir şeyler beklemeyi bıraktığınızda hayatın çok daha yaşanabilir olduğunu yapılan araştırmalarla ortaya çıkartmış. Bu yüzden en çok kendinizden bekleyin, mutlu olmayı, en çok kendinizden her günden keyif almayı bekleyin. Mükemmeliyetçi olmayın. Ve dahi hayatın tadını çıkartmaya bakın. Bugün de tadını çıkartacağınız güzel bir çarşamba günü. Kimseden bir şey beklemezseniz daha mutlu olacağınız bir gün.

Çarşambanın iki saatini birlikte paylaştık. Bugün de günden daha fazla keyif aldık. Ümit ediyorum her gün günden keyif almak için kulağınızı bu frekansa çevirin. Hayatın ritmiydi. Hafta içi her gün ben Rania, yanı başınızdaki radyodayım. Yarın da görüşeceğiz bugünlük. Bize ayrılan iki saati tamamlıyoruz. Bugünlük hoşça kalın diyorum size. Yarın yine günün güzel haberleriyle, günün en güzel şarkılarıyla hayatın ritminde buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.

0: değmesin nazar.
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
2: Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah-beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon anısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77
1: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Reklam. www.radyosinerji.com.
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.
5: Maksimum müzik.
6: Radyo Sinerji.
7: Pop 20 ilk 5.
8: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında ama ben Matiz, dağılıyorum olaysız.
9: 5 numara.
10: Ara sıra gel bize, gel de bir kal. Aralı bu pencere, gökte şimal.
8: 4 numarada Manifest, Ajda Pekkan, Hileli.
9: 4 numara.
11: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşim.
8: Hande Ünsal, Halim, haftanın 3 numarası.
9: 3 numara. Yanıyor.

0: Ego 2 numarada.
1: 2 numara.
0: Ve geldik zirveye. Sezen Aksu Aşk Dansı.
1: 1 numara.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
2: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Maksimum müzik. Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 16. Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava genellikle güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 25 dereceyi bulacak. Sivas'ta yarın hava çoğunlukla güneşli seyredecek, en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Yozgat'ta yarın hava genellikle güneşli olacak, en yüksek sıcaklık 23 dereceye ulaşacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. SÜTAŞ, Bingöl'de 202 milyon dolarlık entegre tesis yatırımıyla 658 üretici aileye günlük 28,3 ton süt tedarik ettirerek 1,4 milyar lira ödeme yaptı. Tokat'ta yaşayan farklı illere kayıtlı vatandaşların sayısı TÜİK verilerine göre 84 bini aşarken Sivaslılar en kalabalık grup olarak öne çıkıyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında CHP'deki genel başkanlık krizini önemsiz bulduğunu belirterek, CHP'nin iç çekişmelerine karışmadıklarını ve kendi mücadelelerine odaklandıklarını söyledi. İstanbul'da 10 yıl önce öldürülen Mezdeke Dans Grubu üyesi Aynur Kambur cinayetinde BG fail olarak FK ve SK ise azmettirici olarak yakalandı. 2026'da dosya yeniden incelenerek soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri 15 ilde ağır hasarlı araçların sahte ekspertiz raporlarıyla sağlam gösterilip kredi dolandırıcılığı yapıldığı operasyonla 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılar usulsüz raporlarla aracı kurumu zarara uğrattı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Washington yönetiminin İran'ın nükleer programına ilişkin kapsamlı anlaşmaya yakın olduğunu, sürecin gelecek hafta veya birkaç ay sürebileceğini açıkladı. Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis arkadaşının suikastında 2 zanlının dosyası 25 yıl sonra zaman aşımından düştü ve yakalama emirleri kaldırıldı.
0: Spor.
1: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun ekibi netleşti. Daniel Nicolini yardımcı, kondisyon Piero Campo, Ivano Tito, Marco Balestracci, kaleci antrenörleri Sigignano Rosati. Barcelona, Rashford'un 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayarak yeni kiralama teklifini değerlendiriyor. Manchester United bonservisli satış istiyor. Bayern Münih transferi takip ediyor. Beşiktaş erkek handbol takımı 2023-2024 sezonu başından itibaren oyuncu Joan Amigo Boada'yla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı, teşekkür etti ve başarı diledi.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 14 kuruştan, gram altınsa 6278 lira 36 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Numarayı tuşla.
5: Radyon parmaklarının ucunda.
6: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Ve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
0: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: 98.9 FM, Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Saat 17.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Haber.
4: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
5: Spor.
4: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
5: Para piyasaları.
4: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
5: Hava durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
3: Haber.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla,
2: yakışır bana Bellona. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla.
4: Radyo parmaklarının ucunda.
5: 212 56

Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: bilirsin.
1: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam.
4: Dünyanın yerel radyosu.
5: Radyo Sinerji.

0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sınavını milli takım maçına denk gelmemesi için 13 Haziran Cumartesi gününü aldı. 12 Haziran Cuma günü okullar tatil edildi, beslenme paketi isteyen öğrencilere verilecek. ABD'de Mayıs ayında TÜFE %0,5 artarken yıllık enflasyon %4,2 ile Nisan 2020, 3'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Enerji fiyatları %3,9 artış gösterdi, çekirdek enflasyon beklentilerin altında kaldı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Derbent ve Çıkrıkçı mahalleleri yakınlarındaki orman yangınına havadan 3 helikopter, 3 uçak, karadan 14 arazöz, 4 su tankeri ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İYİ Parti'den istifa eden milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rozetini taktı. Beyaz siyasi ilkelerle mevcut durum arasındaki uyumsuzluk nedeniyle ayrıldığını açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'de soykırımla yargılananların Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkmasının hadsizlik olduğunu belirterek İsrail yönetiminin iftiralarına tepki gösterdi. Spor. Fenerbahçe yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım'ın kararıyla teknik direktör Aykut Kocaman'ı Cuma günü resmen açıklayacak. Kocaman 5 yıl sonra takıma dönüyor. Kocaeli Spor sözleşmesi sona eren kaleci Gökhan Değirmenci'ye veda etti. Takım kaptanı olarak 13 maçta forma giyen Değirmenci'ye teşekkür edildi, başarılar dilendi. Göztepe kiralıktan dönen Raldne Bulgaristan'dan talip çıkarken Brezilyalı santrafor Andre Henrique transferinde önemli aşama kaydetti. Temaslar hızlandı, transfer yakın. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 14 kuruştan, gram altınsa 6289 lira 83 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
0: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. SÜTAŞ, Bingöl'de 202 milyon dolarlık entegre tesis yatırımıyla 658 üretici aileye günlük 28,3 ton süt tedarik ettirerek 1,4 milyar lira ödeme yaptı. Tokat'ta yaşayan farklı illere kayıtlı vatandaşların sayısı TÜİK verilerine göre 84 bini aşarken Sivaslılar en kalabalık grup olarak öne çıkıyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın hava genellikle güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 25 dereceyi bulacak. Sivas'ta yarın hava çoğunlukla güneşli seyredecek, en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Yozgat'ta yarın hava genellikle güneşli olacak, en yüksek sıcaklık 23 dereceye ulaşacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla.
1: Yakışır bana Bellona. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu.

0: Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçede balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
5: Sinerji.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
2: Yakışır bana Bellona.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Radyo Sinerji.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişin alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: www.radyosinerji.com.
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 60 60
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
0: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu.
1: Şarkılar bizi söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler başlıyor.

0: istemem.
1: Sevgili dostlarımız, müziğin bir yaşam tarzı olduğu ve bunun için var olunan bir radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programına merhaba dedik. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

Efendim, Türk sanat müziğinin en özel örnekleri kulağınızda olmaya devam ediyor. Kadife erkek seslerimizden bir tanesini geride bıraktık ve program birlikteliğimiz güzel bir çalışmayla devam ediyor. Talih'in elinde Oyuncak Oldum bu güzel eserimizi Eylül Turan seslendiriyor.

Efendim şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda birlikteliğimiz seçmiş olduğumuz en özel sanat müziği eserleriyle devam ediyor. Yıldırım Gürses'in bestesi ve güftesini yapmış olduğu güzel bir Nihavend eser dinlettireceğim sizlere. Aşkım bahardı, ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm karardı diyecek sanatçımız.

0: Pazarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı.

0: Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, Şarkılar Bizi Söyler programı devam ediyor. Ritmimizi biraz daha düşürüyoruz. Güzel bir Yusuf Nalkesen çalışması paylaşacağız sizlerle. Kürdeli cazgâr bir eserdir. Söyle naz mı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış. Sensiz ömrüm olur kış, canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen diyecek sanatçımız.

bölgenin en güçlü sesinde şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programı nihavend bir eserle devam ediyor. Şekip Ayhan Özışık'a ait bu güzel eserimizi Muazzez Ersoy seslendirecek. Ne zaman geleceksin diyecek sanatçımız.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: 98.9 FM, Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

Efendim sevdiğiniz tüm yıldızları bir araya getirdiğimiz Şarkılar Bizi Söyler programı bugün de sona ermiş bulunuyor. Teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. Hepinize huzurlu ve mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

keder, mihnet gölüyüm. Yaşayan bir ölüm, keremet sağ.

0: Sözlerimizi Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler sona erdi.
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu. Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla.
1: Yakışır bana Bellona. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Numarayı tuşla.
3: Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212 56 56 0543 746 37 54.

Maximum Musique. Radio Synergie.

Yoktun. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

0: Çaldı mı? Kızlar çıktı mı? Bizim öğretmen dalgayı çaktı mı? Seninki hülya, benimki rüya. Ders çıkışında okulun kapısında dikil ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael,

0: sinemada film var. Hey sende kaç para var? İşte geliyor kızlar, bu işte bir iş var. Yarımda çay var, iki de maç var, kahvede kumar. Moruk paraları sökül ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de.

0: Öndere geçelim baylar, ileride boş yer var. Biletçi diyor ki bozuk olsun paralar. Evet sayın bay, biraz öne kay, vay canına vay. Monitörün arkasından çekil ha.
1: Hey George, versene borç, olmaz Michael bende de yok. Hey George, versene borç,

0: Eylül'ü unutma, sıkı çalış ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bozuk yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George.
2: Sinerji gece.